0: Ben hiç çoğalık sağ olam.
1: Tamam.
0: Ben hiç çoğalık istiyorum.
1: Tamam.